Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

İsra suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerime ile başladığı için bu adla anılmıştır.

Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.

0: vekila.
1: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
0: Zürriyete men hamelnâ me'a Nuh. İnnehu kâne abden şekûrâ.
1: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler. Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.

0: كَبِيرًا
1: Biz İsrailoğullarına kitapta yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.
0: فَإِذَا جَاءَ

0: وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا
1: Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
1: İn ahsantum ahsantum li enfusikum ve in esa'tum feleha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
0: Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
1: Asa

Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

0: كَبِيرًا
1: Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
0: وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: Ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
0: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
1: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.
0: وَجَعَلْنَا

Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: şura.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: İqra kitabaka kafa bi nefsikal yevme aleyke hasibe.
1: O insana oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz. Men

0: ba'ase rasûlâ.
1: Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.
0: وَإِذَا

0: وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدَمِيرًا
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: وَكَمْ أَهْلَ

0: مَدْحُورًا
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.
0: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: Unzur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tefdila.
1: Baksana biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: La tec'al ma'allahi ilahen ahara fetek'ude mezmûmen mehzûle.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma, sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.

0: كَرِيمًا
1: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
1: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
0: Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innehu kana lil awabin gafura.
1: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.
0: Ve ati

0: kafura.
1: Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.
0: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir.
0: قُرْ رِزْقَ لِمَنْ

0: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا
0: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
1: وَلَا

0: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
0: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
1: وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
0: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
1: وَلَا

0: ula.
1: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.
0: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
1: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
0: كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا
1: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
0: ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا
1: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Efe

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.
1: قُلْ لَوْ

0: Ey Muhammed! De ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar, arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
1: Subhanehu ve Teala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
1: Tusabbih

0: gafura.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.
0: وَجَعَلْنَا

0: nufura.
1: Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.
0: Nahnu

0: mes'hura.
1: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz.
0: Unzur keyfe darabu lekel emthale fe dallu fe la yestati'une sebile.
1: Baksana senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.
0: Ve

0: cedide.
1: Onlar biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.
0: Kul kunu hicareten ev hadide ev halqan mimma yekburu fi sudurikum. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ قَر۪يبًا.
1: Ey Muhammed! De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sen de ki, yakın olması umulur.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Allah'ın sizi çağıracağı günde, ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.

0: مُبِينًا
1: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
0: Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum ev in yasha yu'azzibukum ve ma ersalnaka aleyhim vekila.
1: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
0: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
1: Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.
0: قُلِ دَعُوا

0: تحويلا.
1: Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

0: zura.
1: Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Ve im

Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.

0: وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَب۪يرًا
1: Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.
0: وَاِذْ قُلْ

0: İblise kâle e'esjudu limen halakte tînâ.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.
0: Kâle

0: قَلِيلًا
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.
1: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا
0: Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir.
1: وَاِذَا

0: جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
0: اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: تَفْضِيلًا
1: Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.
0: يَوْمَ

0: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim de bu dünyada kör olursa o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
1: وَاِنْ

0: Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.
1: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
0: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
1: اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا
0: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.

0: ile
1: onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
0: Sünnete men kad erselnâ qableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tehvîlâ.
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.
0: Akim.

Güneşin öğle vakti batıya kaymasından gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: mahmuda.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.
0: وَنُنَا

0: خَسَارًا
1: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

0: Musa.
1: Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.
0: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَب۪يلًا
1: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
1: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: وَكِيلًا
1: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
0: اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَب۪يرًا
1: Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.
0: قُلَّ اِنِ

0: ظَهِيرًا
1: De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler yine onun bir benzerini getiremezler.
0: وَلَقَدْ

0: كُفُورًا
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde, insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: Sen onlara söyle, eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onların her halini görür.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

olan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

0: sonu programı an itibariyle başladı. Hem Kanal 7 hem de Ülke Televizyonu ekranlarında bu saat diliminde canlı yayındayız efendim. O bilgiyi de verelim. Türkiye'den, dünyadan önemli gündem başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Tarihlerimiz 18 Temmuz Cumartesi 2026'yı gösteriyor. Ve saatlerde dediğimiz gibi 07 Ülke'de hafta sonu efendim Cumartesi kuşağıyla bu saat diliminde başladı. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli büyüklerim, bolluk bereket içinde, keyifli, sağlıklı, huzur içinde bir hafta sonu diliyorum size. Biz başladık, lütfen buyurun. Sevgili izleyenler, başladık ama tabii ki ülkemiz deprem ülkesi ve çok kez de konuşuluyor, tartışılıyor hangi bölgede faylar var, yeni faylar keşfedildi ve her an her yerde de 5 ve üzerinde sıklıkla deprem olabilir diye uzmanlar da zaten dile getiriyor ki işte bundan yaklaşık yarım saat önce Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği yaklaşık 15,59 kilometre olarak ölçüldü. Bir bakalım hem yönetmenim Yusuf Malatya'dan an itibariyle canlı geçen görüntüleri de ekranlara getirsin. Tabii sabah saatlerinde insanlar yeni yeni belki uyanıyordu, kahvaltısını yapıyordu, işe gitmek üzereydi. Büyük bir panikle kendilerini yataklarından da atanlar oldu. Cumartesiye, hafta sonuna Battalgazi ilçesinde yaşayanlar deprem korkusuyla uyandı sevgili izleyenler. Malatya güne dediğimiz gibi korkutan bir depremle uyandı. Kentte 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Battalgazi olan deprem saatler 06:20'yi gösterdiğinde gerçekleşti efendim. Depremin derinliği 15,59 kilometre olarak ölçüldü. Yani yeryüzüne aslında çok çok yakın bir deprem değil. O yüzden belki hissedilen şiddeti biraz daha az olmuş olabilir. Sarsıntının ardından yaşanan panikle beraber vatandaşlar, görüyorsunuz efendim, kendilerini dışarıya attı. Çünkü kolay değil, bölgedeki halkımız ister istemez 6 Şubat'taki depremi de en yakinen hisseden illerin başındaydı Malatya, biliyorsunuz efendim. Başta Yeşilyurt ilçesi olmak üzere birçok yıkım gerçekleşmiş, hayatını kaybeden insanlarımız vardı. Bu vesileyle de 100 yılın felaketi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmış olalım efendim. Ama korkutan deprem çevre illerde de hissedildi, o bilgiyi de verelim. Ekranda da görüyorsunuz, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum bir açıklama yaptı. Deprem sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini söyledi ve tüm ihbarları da değerlendirmeye aldıklarını açıkladı. Bu arada Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan da bir açıklama geldi. Saha taramalarına başlandığı bildirildi efendim. An itibariyle olumsuz bir ihbar alınmadığı da yine validen, en yetkili ağızdan ve bakandan gelmiş oldu. En azından bizi rahatlatan bilgiler bunlar efendim. Ama ister istemez şunu da söyleyelim. Bir önceki farklı depremlerde belki böyle hafif hasarlı evi olan, böyle betonlarında, kolonlarında çatlaklar olan hane halkı çok daha derinden hissetmiş olabilir bu depremi. O yüzden hasarlı evlerde de tabii ki durmamak gerekiyor. Birçok kez de uzmanlar bu konuda uyarıyor efendim. Tekrar geçmiş olsun diyoruz Malatya'ya. Ama ülkemiz de bir deprem ülkesi, biliyorsunuz sevgili izleyenler. O yüzden deprem olmasın diye dua etmektense, deprem olduktan sonra en azından oturduğumuz evimiz başımıza yıkılmasın diye tedbirler almak gerekiyor. Yani buradan şu sonucu da her daim çıkarıyoruz: deprem öldürmez, bina öldürür. Bir deprem gerçeğiyle de ülkemizde yaşamak gerekiyor efendim. Çünkü sadece ülkemizde değil, dünyada da birçok kez deprem oluyor. Her an, her noktada. Geçtiğimiz günlerde de galiba Meksika'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Daha önce de Venezuela, biliyorsunuz, İkiz depremlerle adeta yıkılmıştı. Allah ülkemizi böyle felaketlerden korusun diyelim. Biz kaldığımız yerden Ülke'de hafta sonu programına devam edelim efendim. Yine sıcak bir gelişme olursa, farklı bir gelişme olursa yine döneriz bölgeye. Ama şimdi nerede sıcak gelişmeler yaşanıyor efendim? İran'da. Çünkü ABD İran'a üst üste 7. gecede de hava saldırıları düzenledi. İran yanıt olarak Bahreyn'deki Amerikan üsleri unsurlarını balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Şimdi ABD ile İran arasında yaşanan bu füze savaşlarının detaylarını ben size kısaca bir seslendireyim efendim. ABD 7 gecedir ara vermeden İran'ı vurmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların Türkiye saatiyle 22'de başladığını duyurdu. Açıklamada saldırıların İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı ifade edildi. ABD'nin saldırı açıklamasından kısa bir süre sonra İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Yezd eyaletindeki bazı noktalarda da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran medyasına göre ABD saldırılarında ülkenin güneyinde en az 5 köprü hedef alındı. Güneydeki liman kenti Bandar Kehamir'de köprüler ve tren istasyonu vurulurken saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Bandar Kamir Köprüsü'nden geçtikleri sırada 3 köylünün öldüğünü belirterek hayatını kaybedenlerin kanının yerde kalmayacağını söyledi. ABD'nin saldırılarına İran'dan yanıt gecikmedi efendim. Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisi seyir füzesiyle hedef alındı. İran Bahreyn'e de saldırdı. Amerikan insansız deniz aracı deposunun hedef alınarak imha edildiği belirtildi. ABD'nin saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı Bahreyn'deki yapay zeka destekli hedefleme merkezinin de birkaç balistik füze ve onlarca insansız hava aracıyla vurulduğu aktarıldı. Kuveyt'te İran'ın saldırılarından nasibini aldı. Kuveytli yetkililer ülkenin elektrik üretimi ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığını bildirdi. Saldırının tesiste hasara ve yangına yol açtığı, çok sayıda elektrik üretim ünitesinin devre dışı kaldığı açıklandı. Taraflar arasındaki gerilim yalnızca karada değil denizde de devam ediyor. Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı güzergahtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığı ve alev aldığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin eylemleri nedeniyle güvensiz ve tamamen kapalı olduğu ifade edildi. Açıklamada ABD'nin saldırıları sona erene kadar boğazdan kimyasal gübre veya bir damla petrol ve doğalgaz bile ihraç etmenin mümkün olmadığı aktarıldı. Tabii herkes şunu tahmin ediyordu efendim. Kasım seçimleri yaklaşıyor ABD'de. Artık yavaş yavaş anlaşmalar yapılır ki taraflar böyle arabulucular vasıtasıyla biliyorsunuz masaya da oturmuştu. Ateşkes sözleri havada uçuşurken özellikle ülkemizde gerçekleşen NATO zirvesi öncesi ABD inanılmaz bir şekilde yine bombalamaya başladı. Peki ABD ile İran arasındaki bu kriz petrol fiyatlarını ne duruma getirdi? Çünkü tırmandırıyor. Küresel piyasalarda yüksek faiz beklentisini de yeniden güçlendirdi. Artan faiz baskısı nedeniyle güvenli liman talebi zayıflayan altın da haftalık bazda %3.2 değer kaybederek son dönemlerin en düşük seviyelerine geriledi.
1: Altın fiyatları yine haftayı düşüşle tamamlıyor. Konu malum, Orta Doğu'daki savaş, petrol fiyatlarının yükselmesi.
2: Amerika-İran krizi devam ediyor. Altın son dönemlerin en düşük seviyelerine geriliyor.
1: 6 haftanın yine en düşük seviyesine geldik. 4000 dolar seviyesinin altına sarkan bir ons altın.
3: Jeopolitik krizler bitmiyor. Petrol fiyatları yükselirken altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Altın son 6 haftanın en düşük seviyelerini gördü. Gram altın piyasalarda 6070 lira civarında seyrediyor.
2: Yaşanan krizlerle birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi. Artan faiz beklentileri ise güvenli liman talebine rağmen altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
1: Söz konusu Orta Doğu petrol savaşı olunca doların yükseldi, dolar varlıklarının yükseldi, petrol fiyatlarının yükseldi ve karşısındaki altın, gümüş, borsaların, diğer endüstriyel metallerin satışla tamamladığı bir haftadayız.
2: Amerika'da enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Ancak piyasalarda Fed'in faizi sabit tutacağına dair bir beklenti oluştu. Altın haftalık bazda yaklaşık %3.2 değer kaybetti.
1: Belirsizlik devam ediyor. Amerikan tahvil faizlerine olan talep devam ediyor. Dolar güçlenmeye devam ediyor ve dolayısıyla da altın bu süreçte yine negatif yönde ayrışarak düşüş trendine devam ediyor.
2: Kısa vadede altının bu düşüşünün devam edebileceği öngörülüyor.
1: 4000 dolar seviyesinin altında yine haftalık kapanışlar olursa 3880 dolar seviyesini takip edeceğiz. Gram altın tarafında da yine 5850 lira seviyesi gündemde olabilir.
2: Uzun vadede ise uzmanlar altın yatırımcısını uyarıyor.
1: Bu yıl altın tarafında çok bir beklentiye girmemek lazım. Evet, yine toparlanma ile alakalı, yükseliş ile alakalı yine öngörümüz devam ediyor. Yine beklentiniz devam ediyor.
0: İslam abi de sahalara geri döndü sevgili izleyenler, onu da söyleyelim. Kısa bir böyle burnundan operasyon geçirmişti. Hani sağlık nedeniyle, estetik değil. Bir içeride eğrilik, nefes alma problemi varmış, konuştum kendisiyle. Şimdi yine piyasaları analizliyor kendisinden. İşte feyiz almaya çalışıyoruz diyelim. Ve geçelim şimdi belki de son yılların en büyük tokatçılık olayına efendim. Ve biliyorsunuz hani tescillenmiş sahtekar dolandırıcı, o sözde sanatçının böyle liderliğini üstlendiği Ahbap Derneği soruşturmasında dosyaya giren MASAK raporuna göre efendim 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı. Ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi efendim. Tutuklu sayısı haliyle 19'a ulaşırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla ilgili bir bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Şimdi heyet tüm mali kayıtları ve para transferlerini inceleyecek ve rapor hazırlayacak.
4: Ahbap Derneği olarak bizlere çok güvendiniz.
2: Yardım adı altında toplandı ancak iddialara göre tek kuruşu kayda geçmedi.
4: Çok teşekkür ediyorum.
2: Dosyaya giren MASAK raporları milyarlık vurgunu tescilledi. Mağdurların ifadeleriyle dernekteki para ağı tamamen deşifre oldu. Ahbap Derneği'nin soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. MASAK raporuna göre yurt dışından toplanan 210 milyon liralık bağışın tek kuruşunun kayda geçmediği saptandı. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin ise kendi hesabı üzerinden asistan Yeliz Kaya'ya 210 milyon lira aktarıldığını itiraf etti. Dosyadaki iddialar bununla da bitmedi. İş insanı Esin Önder Çağlayan, Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticileri de 70 milyon lira dolandırıldıklarını öne sürdü.
4: Açılışına da gideceğim, onlar okul açacak.
2: Evet. Haluk Levent'in tutuklanan Nurdan Eriş'te İsviçre'de gizlice evlendiği ortaya çıktı. Nurdan Eriş, Haluk Levent'in borçları için şirketini 30 milyon franga sattığını söyledi. Parasını da onun için harcadığını belirterek beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurt ise Haluk Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ifade etti. Levent'e 90 milyon lira kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçlarım bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hesap hareketlerini incelemek üzere uzman bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Heyet, banka hesap hareketleri, para transferleri ve soruşturma dosyasındaki tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek rapor hazırlayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkması için bu adımın önemini vurguladı. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Ahbap Derneği'nin kurucusu firari şüpheli Alper Çiğli'nin tutuklanmasıyla toplam sayı 19'a yükseldi.
0: Tabii o dönem böyle Ahbap güzellemesi, Haluk Levent güzellemesi yapanlar çoğu şimdi sus pus efendim. Aman hiç konusunu açmayalım. O dönem ben çok övmüştüm. Devleti yerin dibine sokmaya çalıştım ama bu dolandırıcıları ben övdüm. Şimdi böyle kafamı kuma gömeyim diyen çok insan var biliyorsunuz. Onlardan biri olmaya çalışıyordu Oğuzhan Uğur. Hatta tweetler attı, özür diledi. Ben pişmanım. Devlete güvenmek gerekiyormuş dedi ama belki de son pişmanlık fayda etmeyebilir onun için, bilemiyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında çünkü Oğuzhan Uğur da dün sabah saatlerinde gözaltına alındı biliyorsunuz efendim. Polis ekipleri Uğur'un evinde böyle bir arama gerçekleştirdi. Ardından Uğur'la birlikte 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı bulunuyor. Ve gözaltına alınan isimlerden biri de CHP Parti Meclis Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret ve Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu oldu.
5: 2025.
2: Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Operasyonlarla gözaltı sayısı artıyor. 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışlar ve Ahbap Derneği ile olan yakın ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un şirket hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği tespit edildi. Özel bir bankanın Masaka yaptığı şüpheli işlem bildiriminin ardından evinde arama yapıldı ve fenomen gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un haricinde 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Onlardan biri de CHP Parti Meclisi üyesi ve TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu oldu. Kartaloğlu, deprem sonrasında Ahbap için usulsüzlük tespit edilmedi raporunu hazırlayan kişi olarak biliniyor.
6: Yine gündemde aslında Ankara'da...
2: Uğur daha önce Ahbap'la ilişkisine dair devlet kurumları haricinde kimseyle bu tarz bir ilişkiye girmemek gerektiğinin dersini aldım demişti. Asrın felaketinde baraj patladı paylaşımı nedeniyle 4,5 yıl hapis sistemiyle yargılanıp beraat eden Oğuzhan Uğur ve diğer şüpheliler emniyette sorgulanıyor.
0: Şimdi devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı Erdoğan ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve daha başka neler yaşanmış haberimizde izleyelim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da temaslarını sürdürdü. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılan Erdoğan, namazın ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. Erdoğan'ı burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet karşıladı. İl Başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Erdoğan, partililerle görüşerek çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Abdullah Özdemir o anları sosyal medya hesabından evinize hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım diyerek paylaştı.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nda ama il başkanlığı demişken de CHP'de neler oluyor efendim? Yeni ihraçların yaşandığı o il başkanlıklarında tansiyon haliyle yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ise bir kez daha cenazede buluştu. Ve aralarındaki soğukluk da ister istemez objektiflere yansıdı efendim. Özgür Özel'in mutlak butlan kararına itirazı da Yargıtay'a ulaştı. Kaynayan kazan CHP'de neler oluyor? Onu da haberimizde izleyelim.
2: İki lider ikinci kez cenaze töreninde buluştu. Kameralar o anlara kilitlendi. Mezarlıktaki sessizlik gözlerden kaçmadı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde bir araya geldi. Karşıyaka mezarlığındaki töreninde CHP'liler tam kadro yer aldı. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun elini sıktıktan sonra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yanında saf tuttu. Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki soğukluk objektiflere yansıdı. İki de hiç konuşmadı. CHP'liler cenaze törenindeyken mahkeme sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in mutlak butlan kararına yaptığı itiraz Yargıtay'a ulaştı. İlk itiraz Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından geri çekilince Özel bizzat Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmuştu. Parti yönetimindeki kavga teşkilatlara da yansıdı. Kılıçdaroğlu tarafından son MYK'da görevden alınan Zonguldak İl Yönetimi isyan etti. İl Başkanı Devrim Dural kararı tanımıyoruz dedi.
7: Butlan yönetimi, vız gelirsiniz, tırıs gidersiniz, görevimizi kaçırmayız, bunu verebiliriz.
2: Aydın'ın Nazilli ilçesinde de ipler iyice gerildi. Kapının iç tarafında Özgür Özel'in, dışındaysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi vardı. Görevden alınan eski yönetim kapıyı açmadı. Devir teslim krizi yaşandı.
8: Lütfen burayı terk edin, burayı size teslim etmiyoruz.
9: Eşek gibi.
10: Dün gece öyle söylemiyordun ya. Dün gece diyordun ki gelsin bırakacağım gideceğim ben siyaseti. Artık siyaset yapmayacağım. Benim çoluk çocuğum var. Bu kadar mı yalancısın yani?
0: İşte CHP'deki son durum efendim. Şimdi devam edelim. Biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihlerinde hatta 6 Temmuz'da başladı. Ankara'da böyle parmakları ısırtan inanılmaz bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptık efendim. Tabii ki Türkiye'nin misafirperverliğinde. Yankıları hala devam ediyor ama NATO zirvesi bitince de en çok böyle tedirgin olan iki ülkeden biriydi Biri Yunanistan, diğeri İsrail. Şimdi İsrail ile ilgili bir gelişme var. Bakın, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti İsrail'i öfkelendirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, tırnak içinde katil, Türkiye'ye F-35 satışının durdurulmasını istemişti. Biliyorsunuz Amerikan merkezli bir haber portalı Axios yeni bir iddia ortaya attı ve Netanyahu'nun açıklamalarının Amerikan Başkanı Trump'ı da sinirlendirdiğini öne sürdü.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti İsrail'i öfkelendirdi. Trump 2026 NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirmiş, F-35 satışını onaylayacaklarını ve katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Fox'ta açıklamalarda bulunmuş, Türkiye'ye F-35 satışının durdurulmasını istemişti. Amerikan merkezli Axios yeni bir iddia ortaya attı. Netanyahu'nun açıklamalarının Amerikan başkanını sinirlendirdiği öne sürüldü. İki haftadır görüşme için randevu alamadığı bildirildi. İsrail ise Senatör Lindsey Graham'ın ölümü nedeniyle randevu verilmediğini belirtti. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsrail'e ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in Amerikan siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu söyledi. Beyaz Saray Vance'in iddialarını doğrulayarak yabancı ülkelerin Amerikan kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.
0: Sevgili izleyenler, hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında Ülke'de hafta sonu programının cumartesi kuşağı devam ediyor ve sırada yine başta İsrail olmak üzere birçok böyle bize düşmanlık besleyen ülkeleri üzecek bir haber var. Türk savunma sanayisi için 2026 envanter yılı olacak efendim. Hava, kara ve deniz kuvvetlerinde seri üretimden teslimatlara, elektronik harp sistemlerinden füze teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede yeni dönemin kapısı aralanıyor. Ve işte 2026'da envantere girecek o milli sistemleri gelin beraber izleyelim.
2: Kızıl Elma, Kaan, Hürkuş, Siper, TCG İzmir ve saymakla bitmeyecek daha nice ürün envantere giriyor. Türk savunma sanayi güçleniyor.
9: Bu yıl aslında Türk Silahlı Kuvvetleri için teslimat sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesini geride bırakmış olacağız.
2: Türk savunma sanayisi 2025 yılında tarihi bir performansa ulaştı. Sektörün ihracatı ilk kez 10 milyar dolar seviyesini aştı. Bu hamleyle küresel ligdeki konumunu daha da güçlendirdi.
9: Kara, hava, deniz komutanlıklarına birçok silah sistemlerini biz envantere katacağız.
2: 2026 yılı ise geliştirilen sistemlerin seri üretime geçtiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yoğun şekilde girdiği bir yıl olacak.
11: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yerini alacak. Kritik rollerde görev alması beklenen Bayraktar Kızıl Elma'nın önemli bir kilometre taşlarından biri olması bekleniyor.
9: Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını, yani gerçekten önemli bir kapasite artışına sebep olacak.
11: Milli Muharip Uçak Kaan projesi içinse öncelikle önemli bir eşik daha geride bırakılmış olacak. Ve seri üretim için planlamalar hızlanırken tasarım konusunda da yerli ve milli bir motor için üretim başlayacak.
9: Özellikle ileriye dönüp bağımsız hareket edebilme, yani yurt dışına bağımlı kalmadan operasyonel kabiliyetini artırabilecek en önemli havadaki geleceğimiz.
2: 2026 hava platformlarında teslimat yılı da olacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 22 adet Hürkuş 2 teslim edilirken Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak. Öte yandan karada da üretim hızlanacak. Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Ateş!
0: Gururlandıran görüntüler de efendim bunlar. Şimdi devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'deydi. Orayı ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de kendisine efendim ikinci derece liyakat nişanı takdim etmiş. O anları da izleyelim.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Kritik görüşmelerde bulundu. Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından kabul edildi. Zelenski, Hakan Fidan'ın ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılar nedeniyle Ukrayna ikinci derece liyakat nişanı takdim etti. Görüşmede savaştaki son durum ele alındı. Fidan, tarafların bir an önce müzakere masasına dönmesi gerektiğini, savaşın askeri bir kazanını olmayacağını yineledi. Görüşmede kalıcı ateşkes ve barış için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha toplantıda Zelenski ile Putin arasında olası bir doğrudan görüşmenin veya ateşkes müzakerelerinin Türkiye'de yapılabileceğini ifade etti. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna temasları kapsamında Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi. Kırım'ın Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olduğu yönündeki güçlü duruşun altını çizdi.
0: Şimdi efendim ara ara ekranlarınıza getiriyoruz böyle mavi vatanda denizlerimizde. Böyle tatbikatlar yaparız biliyorsunuz ama işte o tatbikatlar boşa değil. Bakın Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Mavi Vatan'da bu kez nefes kesen gerçek bir operasyona imza daha attı ve havadan İHA'ların, denizdense hücum botlarının bir yelkenliği kuşattı. O anlarda onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı efendim ve 5 organizatör de kıskıvrak yakalandı.
2: Havadan İHA'lar takip etti. Denizden sahil güvenlik botları kuşattı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mavi Vatan'da göçmen kaçakçılarına nefes kesen bir darbe daha indirdi. Sahil Güvenlik insansız hava aracı şüpheli yelkenliği denizin ortasında açık hedef olarak belirledi. Hemen ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu yelkenliğinin önünü kesti. Tekneye yapılan baskında tam 67 düzensiz göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı. Ama operasyon denizde bitmedi. Sahil güvenlik istihbarat timleri kaçış ağının karadaki ayaklarını da adım adım izliyordu. Yapılan sıcak takiple olayla bağlantılı 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de karada düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları sahil güvenlik ve İHA kameraları tarafından kaydedildi.
0: Şimdi devam edelim. Önemli bir haber, önemli bir gelişme efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına... Şimdi

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla işlem başlatıldı. Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tamamı tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme 19 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasına yeni iddialar da girdi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği öne sürüldü. Dosyadaki ifadeler bununla da sınırlı değil. İddiaya göre örgütün üst düzey isimlerinden biri Yazıcıoğlu'na FETÖ'nün yanında yer almasını teklif etti. Ancak Yazıcıoğlu bu teklifi sert sözlerle geri çevirdi. İddialara göre teklifin reddedilmesinin ardından önce Yazıcıoğlu'nun açıkları ve zaafları araştırıldı. Herhangi bir sonuç alınamayınca ortadan kaldırın talimatının verildiği öne sürüldü. Baylok yazışmalarıyla itirafçı beyanları da dosyadaki deliller arasına eklendi. Soruşturmada helikopter kazasının yaşandığı gün yeniden mercek altına alındı. Bölgedeki askeri uçuşlar tek tek incelendi. Radar kayıtları, savaş uçaklarının hareketleri ve alçak uçuş ihtimali ayrıntılı şekilde değerlendirildi. İncelemelerde kaza sırasında bölgedeki iki F-16 ile bir F-4 savaş uçağının uçuş yaptığı belirlendi. Radar kayıtları F-4 uçağının bir süre sistemden kaybolduğunu ortaya koydu. Soruşturmada ayrıca F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın daha sonra FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği de tespit edildi.
1: Tabii köylüler hayır şurada düştü diyor helikopter ama işte o belli FETÖ mensubu askeri üniforma giymiş bazıları teröristler hayır şurada burada diye yani hedef şaşırtmaya çalışıldı. Belki de geç kalındı işte o yüzden de hayatını kaybetti. Muhsin Yazıcıoğlu efendim. Şimdi devam edelim. Ekranlarını sevgili izleyenler yeni açanlar için hatırlatmış olalım. Bundan yaklaşık bir saat önce Malatya 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Malatya'dan şimdi gelen sıcak görüntüler eşliğinde yaşanan depremin ardından ortaya çıkan görüntüler eşliğinde haberimizi de bir okuyalım. Malatya güne korkutan bir depremle uyandı sevgili izleyenler. Bakın. Yine de hasar var belli noktalarda ama tabii onlar metruk bina gibi gözüküyor. Kentte 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Battal Gazi olan deprem saat 06.20'de gerçekleşti. Depremin derinliği 15,59 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının ardından yaşanan panikle beraber vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Korkutan depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi. Tüm ihbarları da değerlendirmeye aldıklarını açıkladı. Malatya valisinden de bir açıklama var. Seddar Yavuz saha taramalarına başlandığını bildirdi. An itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmadığını da açıkladı. Geçmiş olsun diyoruz Malatya'ya ve depremi hisseden çevre illere, ilçelere efendim orada yaşayan vatandaşlarımıza. Ama şu gerçeği de unutmuyoruz. Ülkemiz deprem ülkesi. Depremle yaşamayı da öğreneceğiz. Deprem olmasın diye dua etmektense binalarımızı güçlendireceğiz efendim.

Ülkede hafta sonu programı Cumartesi kuşağıyla kaldığı yerden devam ediyor efendim. Saatlerimiz artık tabii 7.30'u da biraz geçti. Biliyorsunuz hem 7.30'da hem de saatler 8.30'u gösterdiğinde şöyle yazılı basında öne çıkan haberlere beraber bakıyoruz, beraber okuyoruz. Ve hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında şu an canlı yayındayız tabii ki bu saat diliminde. Hürriyet gazetesiyle ben başlayayım efendim, fazla zaman kaybetmeden hemen arkamdaki dijital ekrandan da basmış olayım. Açalım Hürriyet'i. Ve sürmanşete bakalım. Sonuçta yarın artık Dünya Kupası finali var.

yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bayağı büyük bir organizasyon. 23. kupa kimin olacak merak ediliyor. Ama bu arada geçen gün yarı final maçı vardı biliyorsunuz. Arjantin'le İngiltere arasında ve ya Messi şov yaptı, 2 asist yaptı. 39 yaşında yine gözlerin pasını sildi. Fakat maçtan sonra Arjantinli futbolcular bir pankart açtı efendim. Onunla ilgili bir haber. Premier Lig'de oynayan bazı Arjantinli oyuncuların İngiltere'yi eledikten sonra Falkland Adaları Arjantin'dir pankartı açmasıyla başlayan kriz büyüyor. Çünkü İngiltere hayır orası bizim diyor. Zamanında işte sömürgecilik üzerinde yürütülen bir siyaset. Orada hep Arjantin İngiltere arasında bir tartışma olur efendim o aday hakkında. Ve işte o İngiltere'de oynayan futbolcular bunu açınca acayip bir kamuoyu oluşturuldu İngiltere'de. Oyuncuların çalışma izinleri iptal edilebilir. İngiltere'den tabiri caizse İngilizler şöyle diyor. Bu oyuncuları kovalım, atalım. FIFA pankart olayını incelemeye aldı. İngiltere'de bu futbolcuları ligimizden atalım. Bakın şimdi söyledim, o kampanya başlamış. Falkland hükümeti de halkımızı siyasi tartışmalara karıştırmayın açıklaması yaptı. 1982'de Arjantin ordusu 1833'ten beri İngiltere'nin kontrol ettiği Falkland adalarına çıkmış. İngiliz donanması da 74 gün süren savaş sonunda adaları geri almıştı ama böyle 500 Arjantin askeri ölmüştü, 300 İngiliz askeri ölmüştü. Tabii ki yani hatırlamıyorum o dönemleri de tarih kitaplarından okuduğumuz gelişmeleri hatırladığımız kadarıyla söyleyelim. Las Malvinas son diye işte o çarşafa yazılan spreyle o pankart İngiltere maçı sonrası açıldı. Hala kriz devam ediyor. Bakalım belki de FIFA o oyunculara ceza da verebilir. Belli olmaz efendim. Ama biz hani futbola siyaset karışmasın, tamamen futbolu izleyelim istiyoruz. Hal böyle olunca da yarın, yanlış hatırlamıyorsam tabii yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye saatiyle efendim, New York'ta New Jersey stadında Arjantin'le İspanya finalde karşılaşacak. Kim alır? Tabii Arjantin biraz da böyle hakemlerin desteğiyle, Messi'nin üstün performansıyla finale çıktı ama İspanya çok rahat çıktı, onu söyleyelim. Yani favorilerden biri Fransa'yı da güle oynaya yendi. Hatta sadece bir gol yiyerek finale çıktı. Yani baktığımızda İspanya favori gibi duruyor Dünya Kupası finalinde. Ama Arjantin şimdi arkasına tabii Amerika kıtasında oynanıyor. Amerika'da stadın mesela %70'i belki de Arjantin olacak. Taraftarı da alacak. Messi de daha tecrübeli ister istemez. Yani Arjantin alırsa da gene şaşırmamak gerekiyor. Ki ibre sanki biraz Arjantin'den yana. Şimdi futbol demişken bakın efendim. Rakibe bahis oynamışlar. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Dün sabah saatlerinde hatırlayacaksınız. Bu sefer böyle kulüp yöneticilerine yönelik bir operasyondu bu. Gözaltı kararı verilen 19 kulüp yönetici arasında Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yöneticileri de var. Onu da söyleyelim. Ve farklı iddialar var efendim. Mesela ben bir X takımının yöneticisiyim ve kurallar gereği futbolla, sporla iç içe olan yetkili birinin, ne futbolcunun, ne teknik adamın, malzemecinin bile efendim, yöneticilerin, başkanın hiçbir şekilde hani bahis olaylarına karışmaması gerekiyor. Zaten yasak, cezası da var. Ama bir de mesela yöneticilik yaptığım X kulübü bu maçta yenilire oynuyorsun sen. Yani rakibi oynuyorsun. Bu sefer devreye ne giriyor? Bahis şikesi de giriyor. İşte bunlar kapsamlı bir şekilde araştırılıyor efendim. Bakalım ortaya neler çıkacak, göreceğiz. Bir haber daha verelim. Geçelim sıradaki gazetemize. Orta çağ bu değilse ne? On binlerce kişiyi katleden, büyük bir soykırımı imza atan İsrail'den skandal bir adım daha geldi. Tıpkı orta çağdaki gibi cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilecekmiş efendim. Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi insanlık dışı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver, Filistinli mahkumların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planını daha önce açıklamıştı. Giver'ın bu çağ dışı ve zalim planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri de kaldırılmış ve Çevre Koruma Bakanı Silman, dünyanın en büyük ikinci sürüngeni olarak nitelendirilen Nil timsahını koruma altındaki yabani hayvan statüsünden çıkararak bakımı yapılan yabani hayvan kategorisine alan kararnameyi imzaladı.
Yani şaka maka gerçekten o hapishanelerin etrafını hani kaçarsa o nehirde yüzerken timsahlara yem olsun. Dediğimiz gibi yani orta çağdaki zihniyeti tekrar hortlattırmış bu Siyonist katiller efendim. İnşallah gerçekleşmez böyle bir şey. Ama sanki de olacak gibi duruyor. Evet, şimdi hemen hızlanalım. Milliyet Gazetesi'ne geçelim efendim. Sıradaki gazetemiz Milliyet Gazetesi. Ülkede manşetleri okuyoruz. Avrupa Birliği'ne Kıbrıs tepkisi, Yargıtay'dan tarihi karar, altınlar bölündü diye bir haber var. Demek ki evlilikle çiftlerle ilgili bir haber. Onu da okuyalım. Önemli. Şimdi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti İstanbul'da ve özellikle farklı mesajlar da verdi. Ankara, Avrupa Birliği'nin 15 Temmuz'da yayınladığı ve Avrupa Birliği Türkiye işbirliğini güçlendirmek için Kıbrıs şartını da öne sürüyor. Ortak anlayış belgesine tepki gösterildi. Dışişleri Sözcüsü Keçeli, belgenin ortak gelecek vizyonu geliştirmesi yetersizliğini ortaya koyduğunu belirtti ve İletişim Başkanı Burhanettin Durağan da belgede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularındaki söylemlerin uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmadığını vurguladı. Hemen yana bakalım o Yargıtay'ın emsal kararına efendim. Yargıtay kararına göre düğünlerde bilezik, kolye, kadına özgü takılar dışında altın ya da para kime takıldıysa ona ait olacak. Damat para ve altın dışında erkek saatinin de sahibi olabilecek ama. Bu yıllardır hep konuşulur efendim. Hep haberlerini yaparız, ilgi de görür. Yani düğünde takılanlar kime? Mesela kız nişanı yapıyor, kına gecesini. İşte biz yapıyoruz. O gün orada takılanlar kıza. Düğünü erkek yapıyor, çoğunu erkek. Yani o artık çiftlerin arasında alacağı kararla da bağlantılı. Fakat şu var sevgili izleyenler, zaten evlilik ne demek? Bir ömür boyu iyilikte, kötülükte hep beraber olmak demek. O takılanlar tabii ki hani kadına veya erkeğe değil de aileye, onun ortak hesabına bence aktarılmalı diye düşünüyorum. Ama tabii burada devreye ne giriyor? Boşanma süreci başladığında bu sefer bunlar ortaya çıkıyor hiç kuşkusuz. Gerilme neden olabiliyor. Bana şu kadar bilezik takılmıştı, onları geri ver gibilerinden. Ama tabii mesela evleniyor çiftler, o bilezikler bozduruluyor, araba alan oluyor, ev alıyor. Bu sefer de uzun süreli mahkeme koridorları gözüküyor çiftlere efendim. Bakın sosyolog Doktor Burcu Güdücü de şöyle demiş. Karar hukuki açıdan belirsizlikleri azaltabilir, ancak evliliğin ilk gününde senin malın benim malım tartışmalarını da başlatabilir. Az önce söylediğim gibi işte. Aileler arasında gerilimlere yol açabilir. Kararın gerçek etkisi mahkeme salonlarında değil, çiftlerin evlilik öncesi ekonomik uzlaşılarında görülecektir yorumunu yaptı. Yani daha evlenirken kafada işte şu senin malın, bu benim malım derseniz ya o evlilikten zaten hayır da gelmez efendim. Onu da söyleyelim. Kimse boşanmak için evlenmiyor. Şartlar belki onu gerektiriyor. Yani daha evlenmeden ya ben boşanırsam şunları alırım diye zaten o enerjiyi yayarsanız evrene, aklınızda o korku, şüphe varsa zaten bir bakıyorsunuz boşanmışsınız. Bu sefer de diyorsunuz ki bak benim aklıma gelmişti işte, korktuğum başıma geldi diyorsunuz. Ama aslında o tamamen düşünce gücüyle de alakalı efendim. Evrene yaymış olduğunuz o korku psikolojisini de ister istemez insan beyni gerçekmiş gibi algılıyor. Ve bunu yaşadığınızda ne oluyor? İşte benim korktuğum başıma geldi diyorsunuz ama aslında onu da siz oluşturuyorsunuz, korktuğunuzu başınıza çekiyorsunuz. Şimdi bu uzun bir hikaye, onu sonra anlatırız detaylı şekilde. Sabah gazetesine bir gidelim, orada da farklı haberler var. Sürü manşette bir alana bir bedava sahtekarlığına bakalım efendim. Sürü manşette nasıl bir sahtekarlıkmış bu? Marketlerde yayılmaya başlamış bu kampanya. Sözde bir alana bir bedava kampanyaları tam bir aldatmacaya dönüşmüş efendim. Bilmiyorum siz de görüyor musunuz, var mı başınıza geliyor mu? Fiyatlar önce ikiye katlanıyor. Tabii ki. Ya bu aslında çok basit, bunu yani sokaktaki çocuk bile biliyor efendim. Bir adam size bedava ürün verir mi? O aldığınız ürün zaten siz bir ürün fiyatı verdiğinizi zannediyorsunuz. Fakat zaten iki misli o. Siz yani iki tane parası veriyorsunuz.
diğeri bedava diye tamamen laf ebeliği, ticari bir sahtekarlık hiç kuşkusuz. Fiyatlar önce ikiye katlanıyor, sonra biri bedava algısıyla ürün çok daha pahalıya satılıyor. Vatandaşların şikayeti üzerine bakanlık 81 ilde inceleme başlattı. Hatta tabii isim vermeyelim şimdi, önemli bir spor firması efendim. Geçen yıl galiba yanlış hatırlamıyorsam bir alışveriş merkezinde bir depo kiraladı. İnanılmaz dedi, öyle bir kampanya yaptılar ki. Ben normalde öyle kalabalıklara falan girmeyi sevmem, AVM'ye girmeyi sevmem. Tüketim toplumu olmamamız gerektiğini burada savunurum ama ben bile gaza geldim. Öyle reklamlar vardı ki işte bir alana bir bedava, bir alana bir bedava. Spor ayakkabım da o ara spora yazılmıştım ya, dedim bakayım hangi ürünler var. Spor salonunda belki alırım alternatif olarak. Sonuçta bir alanı bir bedava yazıyor diye bir gittik. Ayakkabılar mesela normalde fiyatını da az çok biliyorum sağda solda. 2000-3000 liralık ayakkabıyı 6000 çekmişler efendim. Diğerini bedava veriyor. Sen zaten 6000'e zaten iki ayakkabı alırsın, 3000-3000. O yüzden gözümle de görmüştüm, o sahtekarlığı hiç unutmuyorum. Şimdi devam edelim. Ahbabın çavuşları hesap verecek diye bir haber var. Onu okuyalım, hızlanalım da biraz. Depremzedeye bağış bahanesiyle 25 milyarlık vurguna imza atan Haluk Levent'in gizli ortaklarına operasyon düzenlendi. Babala TV hesaplarına yüklü miktarda şüpheli döviz girişi tespit edilince Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Gözaltı süresi de devam ediyor. Belki pazartesi nihai karar ortaya çıkabilir. Mahkemeye sevk edilecek hiç kuşkusuz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması büyüyor efendim. Babala TV'deki yayınlarında Haluk Levent'le ortak olduğunu defalarca söyleyen Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 kişi mal varlığı değerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Özel bir banka Oğuzhan Uğur'a ait Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz transferi yapıldığını tespit etti. Şüpheli işlem bildiriminin ardından Babala'nın hesaplarını mercek altına alan MASAK, yurt dışından gelen paraların nereye aktarıldığını şu an inceliyor. AFAD yerine ahbabı parlattığı depremde millet kayıtlarını ağlarken dezenformasyona başlayan Oğuzhan Uğur, 11 Şubat 2023'teki sosyal medya paylaşımında şu ana kadar gelen tüm parayı ahbaba aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık bilginize ifadelerini kullanmıştı. Evet, çıkabilirmişiz efendim. Yani bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. İki tane gazetem kaldı. Fakat tabii hak geçmesin, bir sonraki dilimde o gazetelerden başlayacağım. Hem akşam hem Yeni Şafak gazetesi. Ben şimdi sizden kısa bir ara istiyorum sevgili değerli izleyicilerimiz. Başımızın tacısınız, iyi ki varsınız. Gerçekten sizinle böyle hafta sonları sabah sohbet etmek, konuşmak, gazete manşetlerini okumak, haberleri yorumlamak, birazdan da ilerleyen saat diliminde sizden gelecek mesajları okumak çok keyifli. Böyle birebir interaktif yayın yapıyoruz, evlerinize konuk oluyoruz, ne mutlu. Ben ve ekibim bu konuda çok mutluyuz. Umut ediyoruz ki o enerjimiz de size yansıyordur ama dediğim gibi şimdi bir çay kahve molası verelim. Saat başında Ülke TV ekranlarından devam edecek Ülke'de hafta sonu programı. Biz Kanal 7 izleyicilerine şimdilik veda edelim. Tabii bu veda bugünlük veda. Yarın sabah 7'de yine karşınızda olacağız ama saat 8'de efendim Ülke'de hafta sonu programı yaklaşık şöyle bir 10 dakika sonra Ülke TV ekranlarında devam edecek. Görüşmek dileğiyle.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haziran ayında konut satışları yıllık %16 artarak 130 bine yaklaştı ve yılın en yüksek aylık satış seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 10 Temmuz haftasında 85,8 milyar lira artışla 31 trilyon 458 milyar liraya yükseldi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 31 milyon lira azalarak 205 milyon liraya geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Çok güzel bir Erkin Koray şarkısıyla başladık efendim. Aşkın Sesi, bendeniz Benhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali evrolimiz işte başladı. Bizim saatlerimiz işte başladı. Evet, şu güzellikleri yine beraber gönül birliği ederek bir paylaşalım. Bir şöyle derinlerden hissederek dinleyelim. Sohbetimizi edelim. Hoş geldiniz ve aşk ola.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Telli turnam, şöyle turnaların geçtiği bütün şarkılar, şiirler, kitaplar, değil mi? Bir başka güzel, turnalar aynı zamanda hayatı da çok güzelleştirir.

zaman. Öyle enteresandır ki herkesin üzerinde farklı bir etkisi vardır. Ama bu şair demiş ki, sen beni zamana bırakmaya devam et. Bakalım zaman beni sana bırakacak mı?

Bazen öyle içimize atarız. Görsek de görmemezlikten geliriz. Duysak da duymamazlıktan geliriz. Evet. Çok iyi görmemize rağmen kusurlarını görmezden geliriz mesela, değil mi? Çok iyi görmemize rağmen.

Ellerimde çiçekler, ne güzel bir şarkıdır. Yaşayan şarkıları seviyoruz. Bazen öyle bir susarız ki o sustuğumuzda herkes sanki hiçbir şey söylemiyor gibi düşünür ama asıl olan ve önemli olan kafamızın içi. Sustuğumuz her şeyin kafamızdaki çığlıkları kulaklarımızı sağır eder. O kadar güçlüdür yani. Aşk olun.

0: Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Eco'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
4: sınırsızca. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
9: Yıldız. Reklam.
10: Radyo 7. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

yıllardır beraberdik. Böyle yıllarca yan yana olursunuz, beraber olursunuz. Hani içtiğiniz su ayrı geçmez, gitmez derler. Ama bir bakmışsın hayat enteresan bir şekilde birbirinize yabancı edebilir. Bu şarkıdaki işlediği gibi Ferdi Tayfur'un, Allah rahmet eylesin, Ferdi Tayfur'umuzu dinledik ve şimdi de Emel Sayın'la devam edelim. Yani şöyle de söyleyebiliriz. Birçok şeyin anısı var mı hayatımızda? Evet var. İyi olanlar sık sık anılır, hatırlanır. Ama bazıları anısı var da anılası yok. Maalesef.

Bazı şeyleri söylemek öyle kolay değildir. Mesela ayrılıkları söylemek ya da seviyorum demek. Bir çırpıda çıkan kelimelerdir ama bir ağırlığı vardır. Onlar öyle her yerde her zaman söylenemez, dile gelemez. Dili yorar, kalbi yorar, zihni yorar, bedeni yorar. O yüzden öyle kolay değildir. Hani diyemedin, niye diyemiyorsun, ne var ki bunda diyenlere bir açıklama olsun efendim bu.

Ne güzel bir şarkı değil mi sevgili Can Bağları? Her dinlediğimizde başka etkiliyor bizi. Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyaç olmadığına inanırsa ama gönülden, Allah da onu başkasına muhtaç etmez. Etmiyor da, birçoğumuz buna şahidiz, öyle değil mi? Çok şükür. Aşkla.

gazı soldurmayın hiçbir zaman hiçbir şekilde. Soldurtmayın da. Hani bazen biz kendimiz de yaparız ama başkalarına da o fırsatı hiç vermeyelim. Her şeyin düzeleceğine inanarak, dua etmeye, evet devam edeceğiz ve her şeyi düzeltebileceğimize inanarak mücadele edeceğiz.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Aşk Yağmurları ve İntizar Radyo 7'deydi. Aşkın yayın hali Ebru'lüydü. Şimdi ise ilk mesajımıza hemen bakıyorum. Sevgili Esin. Esin sevdikleri için Edip Akbayram'dan bir eser demiş. Tamam, hemen hay hay gönderiyorum. Ve gördüğüm kadarıyla sevgili Zeynep arkadaşı Almira için armağan ediyor sıradaki eseri. Hemen gönderiyorum.

güzel bir şarkıdır. Allah rahmet eylesin. Edibak Bayram'ı dinledik ve şimdi ise İnci Mercan'ın güzel yorumuna geçiyoruz. Çünkü İnci Mercan isteyen sevgili Esra tüm sevdiklerine armağan ediyor İnci Mercan'dan bir eser, özellikle sınıf arkadaşlarına armağan ediyor. Peki sınıf arkadaşlarına hemen gönderelim. İyi yayınlar İzmir'den Betül. Eşim Murat Aldemir için istiyorum iyi yayınlar demiş, inşallah okursunuz. Hemen okudum şu anda. Merhaba iyi yayınlar İskenderun'dan Leyla Tunç ben. Davut Erşahan için Ferdi Tayfur'dan bir eser dinletmiştim ama hem o eseri hem bu eseri armağan ederim ilerleyen dakikalarda, bilemem belki de bir sürpriz.

Gülce'den Belgin, bir şarkı bana gelsin mi demiş. Tabii ki. İyi hissettirir diye düşündüm demiş. İyi ki radyo 7 demiş. Kesinlikle. Hani hem bir renk getiriyor hayatınıza, hem de güzel bir heyecan bence. Tatlı. Kesinlikle iyi gelecek. Sabah.

Unutma ve Eylem Aktaş'ı dinledik. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla devam ediyor. Hemen gördüğüm kadarıyla mesajlarınıza da şöyle bir bakmaya devam ediyorum. Arda kardeşimiz ne yapmış? Emre Fel'den bir eser istiyorum demiş. Arda ve tüm sevdikleri için hemen gönderiyorum. Ve Yeliz tüm sevdikleri için, o da sıradaki eseri armağan edeyim. Belki onlar da iyi hissederlerdir. Tabii tabii, kesinlikle kesinlikle.

cümle cihan tanır, anlamadın ve devam edelim. Hani demiştik ya, her şeyin düzeleceğine inanarak dua et. Her şeyi düzeltebileceğine inanarak mücadele et. Ve bir gün her şeyin biteceğine inanarak sabret. Unutma, bu güzel şeyler her zaman seni en iyi sonuca ulaştırır.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninde

sonu bilinir mi hiç? Ne güzel sözler bunlar. Kamuran Akkor. Yadigar Hanım sizin için özellikle Kamuran Akkor olsa da dinlesek demiş. Tabii ki hemen olur. Oldu bile. Dinlemeye devam edelim ve şimdi bambaşka bir sanatçıya geçeceğiz. Hatta bir düete geçeceğiz sevgili Can Bağları. Özgür Bey yazmış. Kerim arkadaşına özellikle Kafadar'dan bir eser demiş. Ben de yanına Elif Buse Doğan'ı da ekleyerek hemen gönderiyorum. Rüyalarda buluşuruz.

0: kavuşur.
1: Geldik gidiyoruz. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Gelip kalan yok. Toprağa düşünce de dalıp çıkan yok. Yani diyor ki kendini o kadar da çok önemli zannetme. Nice öylesi vardı ki, nice öyleleri vardı ki, öyle birileri vardı ki bugün hatırlayan yok.

Cemal Klasik'ten İbrahim Tatlıses'e geçiyoruz ve mesajlara dönüyorum. Merhaba, ben Van'dan yazıyorum demiş Veysel Karadoğan. Can kulağıyla siz de dinliyoruz demiş. Buradan tüm vinç operatörlerine selamlar iletiyor. Biz de evet, hem kolaylıklar dileyelim hem de selamlarımızı iletelim. Kıbrıs'tan Hüdayi, oral perde çalışanları için istiyorum, kolay gelsin demiş. Kolaylıklar diliyorum. Tüm perde işleriyle uğraşan, vazifeli olan kardeşlerimize de selamlarımızı iletelim.

Vay vay vay, ömürden bir gün daha geçmiş oldu. Yine bitirdik programı efendim. Son güzel bir eser, Geceyi Sana Yazdım'la veda edeceğim, huzurlarınızdan ayrılacağım. Almanya'dan Mefaret Özkaya, kendisine ve ablalarına özellikle selam ve sevgilerle armağan ediyor. Biz de selamlarımızı iletelim. Hayırlı yayınlar diliyorum Antalya'dan Esra. Zaman zaman beni anlamayan ama her şeye rağmen çok sevdiğim eşim Bahtiyar'a ve canım oğlum Uygar'a armağan ediyorum demiş. Çok selam olsun. En önemlisi ve güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz duruma veya hasara yol açmadığı aktarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde geçmiş dönemde işlenen 6 ayrı faili meçhul cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, bu cinayetlerin şüphelilerinin tespit edilerek adalete teslim edildiğini bildirdi. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında mahkemece ev hapsi kararı verildi. Ayrıca savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine Albayrak, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından 30 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ekim ayı başında düzenlenecek olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklar sürüyor. Dev organizasyona şu ana kadar 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt başvurusu yapılarak şimdiden bir rekor kırıldı. ABD'nin İran'a yönelik üst düzey 7 gecedir devam ettirdiği hava bombardımanına Tahran yönetiminden misilleme geldi. İran bu operasyonlara yanıt olarak Bahreyn'deki Amerikan askeri unsurlarını balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldığını duyurdu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Burdur 36, Sinop 30, Nevşehir 28, Ardahan 23, Şanlıurfa 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Amerikan doları 47,19, euro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Ekspertizse Dynobil'le.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigma

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larına.

0: yatırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,19, euro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
9: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Uzman kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
11: hepimize iyi gelecek. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz. Aşkımı gömeceğim.

Yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tam iyi de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Reklam.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde geçmiş dönemde işlenen 6 ayrı faili meçhul cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, bu cinayetlerin şüphelilerin tespit edilerek adalete teslim edildiğini bildirdi. Bakan Murat Kurum 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilen depozito yönetim sistemine ilişkin ilk verileri paylaştı. Kurum, sistem sayesinde sadece 17 gün içerisinde 33 milyondan fazla ambalajın geri dönüşme kazandırıldığını bildirdi. MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadele kapsamında yeni bir eylem planı hazırladı. Bu planla birlikte yasa dışı finansal faaliyetlere karşı denetim çemberi daha da daraltılacak. Ticaret Bakanlığı indirimli satış reklamlarında artan ihlaller ve gelen tüketici şikayetleri üzerine harekete geçti. Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına saha denetimlerini büyük oranda sıklaştırdı. Türkiye'de geçen yıl 488.643 kişi iş bulma veya tayin gibi gerekçelerle farklı bir şehre taşındı. İş odaklı bu göç hareketliliğinde en çok tercih edilen şehir İstanbul olurken Ankara ve İzmir'de öne çıkan diğer iller oldu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Burdur 36, Sinop 30, Nevşehir 28, Ardahan 23, Şanlıurfa 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Haziran ayında konut satışları yıllık %16 artarak 130 bine yaklaştı ve yılın en yüksek aylık satış seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 10 Temmuz haftasında 85,8 milyar lira artışla 31 trilyon 458 milyar liraya yükseldi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 31 milyon lira azalarak 205 milyon liraya geriledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk,

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Bu cumartesi de birlikteyiz. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20'yi dinleyeceğiz. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve biz beraberce bir sıralama oluşturduk. Şimdi dinlemeye başlıyoruz. Murat Kekili, Göç, Kobalt Mavi vokali ile birlikte listemizin açılışını yapıyor.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden İncir Ağacı'nı dinledik. Listemizin 19. sırasında ağırladık onları. 18 numaradayız. APO diziyle aynı isimdeki şarkısı Yeraltı şimdi sizlerle. Ne sandın?

Kibariye ile şöyle bir geçmişe gittik. Kara Kışlar çok sevilen bir şarkısı. Listemizin bu hafta 17 numarasındaydı. Şimdi 16 numaradayız. Üstad Orhan Gencebay. Sevme Bensiz orijinal kaydıyla şimdi kulaklarınızda.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
6: sınırsızca. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
5: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam.

Sammy Cenk, Üzülmedim Ki bu hafta listemizde 13. sırada yer aldı, dinledik. Radyo 7 en iyi 20'de 12 numaradayız ve konuğumuz Nahide Babaşlı. Bana bakmayın diyecek o da.

başlığı da dinledik. Şimdi listemizin 11 numarasındayız. Derya Bedavacı. Yok öyle bir dünya. Şimdi kulaklarınızda. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
4: Dardanel'den. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

yerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
8: Reklam.

Çağla ve Doğu Bir Seni Düşündüm'le bizlerleydi. Radyo 7 en iyi 20'de ilk ona onların sesleriyle girdik. 9 numarada da Blok 3 ne yapıyorsun mesela diye soruyor.

Kısar zamanı geriye listemizin 8 numarasındaydı. Bu şarkıyı da dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da bizi Karaf grubu karşılıyor. Aşk durdukça diyecek onlar da.

Karaf grubundan Aşk Durdukça'yı dinledik. İlk 7'ye de onların sesleriyle girdik. 6 numaradayız. Sezen Aksu, Kiraz Mevsimi şimdi kulaklarınıza geliyor. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 5'indeyiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 47,19, euro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam.

0: muhabbetir.
1: Mustafa Ceceli ve Sessizler ötesi yok dediler. İlk beşe bu güzel şarkıyla girdik. Dört numarada da Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Oyuncak gibi diyecek o da. Ardından da ilk üçe geçelim.

Rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses ve onun sesiyle birlikte Harika Avcı'yı dinledik. Olmaz artık dediler. İlk üçe de bu güzel seslerle girdik. Ve yine rahmetle andığımız bir sanatçımız var iki numarada. Ferdi Tayfur. Sanma Sana Dönerim'le bizleri geçmişe götürecek.

ve dinledik. Özlem Giderdik, Ferdi Tayfur, Sanma Sana Dönerim listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı. Geldik bir numaraya. Son günlerin beğenilen şarkısı Mebrure Değilim bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. O zamana kadar da radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi resmi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye.
0: Vakıf katılım.
1: Türkiye

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Bir reklam.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Reklam.

0: kalbin bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülke genelinde düzenlediği askeri saldırıların bilançosunu güncelledi. Yapılan resmi açıklamada saldırılar sonucunda bugüne kadar 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın münferit bir olay olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan Gürlek, vatandaşların iyi niyetini ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Alper Çelik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla mahkemeye ek ifade verdi. Çelik ifadesinde Haluk Levent'in banka hesapları blokalı olduğu için kendi hesaplarının kullanıldığını ve yasa dışı bahis işlemlerinin de bu hesaplar üzerinden yürütüldüğünü iddia etti. Şanlıurfa'da termometrelerin 45 dereceyi göstermesiyle birlikte kentte günlük yaşam adeta durma noktasına geldi. Sıcak hava dalgası nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken dışarı çıkan az sayıdaki vatandaş parklarda ve su püskürtme sistemlerinin altında serinlemeye çalıştı. Samsun'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası kuş cennetindeki endemik bitkiler koruma altında tutuluyor. Bölgede nadir yetişen kum zambağını koparan veya zarar veren kişilere biyoçeşitliliği koruma kanunu kapsamında 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde fahiş fiyat uygulaması yapan bir işletmeye karşı yasal süreç başlatıldı. Bir top dondurmayı 400 liraya sattığı tespit edilen işletmeye, Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimin ardından idari işlem uygulandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Burdur 36, Sinop 30, Nevşehir 28, Ardahan 23, Şanlıurfa 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haziran ayında konut satışları yıllık %16 artarak 130 bine yaklaştı ve yılın en yüksek aylık satış seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 10 Temmuz haftasında 85,8 milyar lira artışla 31 trilyon 458 milyar liraya yükseldi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 31 milyon lira azalarak 205 milyon liraya geriledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'a. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Reklam.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste,

0: Konya'da Migros'ta 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,19, euro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tahmin de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Reklam.

İnsan bazen aynaya baktığında bile kendini tanıyamıyor, yaşadıkları değiştiriyor onu, kırıldıkça susuyor, yoruldukça içine kapanıyor ve bazı insanlar iyiyim derken bile kendini eksik hissediyor her zaman. Hoş geldik, güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

senden vazgeçmeye niyetim yok. Planlar ve yerler değişebilir, günler geçebilir ama sana olan sevgim asla bitmez diyenler varsa hayatınızda, o insanların kıymetini bilin çünkü bir daha bulma şansınız olmayacak.

İnsan bazen ne zaman değiştiğini fark etmiyor. Bir kırgınlık geliyor ve eskisi gibi gülemiyor artık. Bazı gecelerde insanı kendine ister istemez yabancılaştırıyor. Güzel bir Zerrin Özer yorumu bizlerle birlikte olsun. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin. Rabbim gücünüze güç katsın. Bu şarkı da benden size.

0: Ankara'dan Mustafa Bey canından çok sevdiği kızı Selin'e kara geceleri istemiş, bizler de hemen gönderdik. Bursa'dan Ahmet Bey, yol arkadaşı Hülya Hanım'la bizleri dinliyor. Ceren Sagu'dan unutamazsanız, çalarsanız çok mutlu oluruz demiş. Birlikte yürünen yolların yorgunluğu sadece bir şarkı hafifletir. İşte o şarkı da bu şarkı.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: İnsan bazen unutmaya çalıştığı kişiyi daha çok düşünüyor, öyle değil mi? Zaman geçiyor belki ama bazı isimler kalbin içinde yaşamaya devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin iyi
4: Füsti Şeftali budur.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Reklam.

0: sen istedin.
1: Antalya'dan Canan Hanım, Melike Şahin'in bu güzel şarkısını çocukluk arkadaşı Feyza Hanım'a armağan etmek istediğini dile getiriyor. Yıllar geçse de değişmeyen dostlukların hatırına sesimiz ulaştığı her yere huzur götürsün inşallah. Gaziantep'ten Mehmet Bey'in istemiş olduğu şarkıya kulak veriyoruz. Akşamın dinginliğini kıymetli annesi Emine Hanım'a armağan etmek istiyor. Annemin çok sevdiği şarkıdır. Çalarsanız onu da çok mutlu edersiniz diyor. Ellerinden öperiz. Dinleyelim bu güzel eseri.

Çok sonra fark ediyoruz, huzur verdiğini sandığımız şeylerin bizi aslında tüketme noktasına getirdiğini. İş işten geçtikten sonra bazı şeyleri anlamak çok acı verici, öyle değil mi?

Radyo 7'deyiz. Murat Çetin Lokum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bugün istemiş olduğunuz şarkılara kulak veriyoruz. Yani şarkıları sizler seçiyorsunuz. Adana'dan Elif Hanım bu güzel şarkıyı mesai arkadaşı Kadir Bey'e armağan etmek istiyor. Uğur Işılak, Eski Tadım Yok çalar mısınız? Tabii ki çalarız.

yanım, tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah hüzarım, belki yok belki.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,19, euro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Samsun'dan Hatice Hanım, komşusu Sevgi Hanım'a Ferdi Tayfur'dan Elveda Mutlulukları istedi, dinledik. Ve hemen ardından Diyarbakır'dan Serkan, hayırlı akşamlarınız olsun. Babam Kemal, Musa Eroğlu hayranı, ona Yürü Be Yalan Dünya'yı dinletir misiniz diyor. Elbette ki dinletiriz. Hemen ardından Mersin'den Arzu Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Teyzesi Nalan Hanım'a armağan ediyor.

Bazı insanlar en çok güvendikleri yerden kırılıyor, bir söz değiştiriyor her şey, öyle değil mi? Ve insanlar bir daha eskisi kadar inanamıyor kimseye. O yüzden hayatımızdaki insanları hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayalım.

0: nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

0: yokluğum.
1: Sakarya'dan Meryem Hanım, Almanya'da bulunan abisi Ömer Bey'e bu güzel eseri armağan etti. Manisa'dan Derya Hanım, evet en yakın arkadaşı Aslan'ıma, İsmail YK'dan Özlüyorum Ben Seni şarkısını istemiş bizlerden. Hayatta bizi bütünüyle anlayan tek bir insanın varlığı bile büyük bir servettir bu dünyada.

Bazı insanlar özlediğini söyleyemiyor, sadece sessizce bekliyor. Belki bir gün döner diye ve beklemek insanı en çok yoran şeydir. O yüzden fazla bekletmeyin, olur mu? Güzel bir Ebru Gün'de yaşıyorumu radyoları başında bizleri dinleyen, yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Keyifli yolculuklar.

0: Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Rize'den Feyza Hanım, evet ablası Hülya Hanım için istemişti Selçuk Balcı ve Sinan Özen'in yorumunu. Afyon Karahisar'dan İsmail Bey, çocukluk dostu Mustafa'ya armağan etmek istiyor Bergen. Hemen ardından da Tokat'tan Büşra Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Arkadaşı Emre Bey'e armağan ediyor.
1: Burası

Ama bazen insanı gerçekten tüketiyor, birini düşünmekten insan kendini unutuyor ve bazı aşklar inanın herkese fazla ağır gelebiliyor.

Mardin'den Tarık Bey'in istemiş olduğu, kadim dostuna armağan ettiği intizar yorumuna kulak verdik. Ordu'dan Derya Hanım. Evet, hayat arkadaşı Murat Bey, İbrahim Tatlıses'ten ve hem kaynanasına hem kendi annesine de armağan etmek istiyor İbrahim Tatlıses'in bu güzel eserini. Ardından Hatay'dan Cemil Bey'in istemiş olduğu, aile fertlerine armağan ettiği İrem Derici yorumu bize.

0: Bitlis'ten Selma Hanım, rahmetli Kıvırcık Ali yanımda sen olmayınca uzaktaki eşi Cemil Bey'e armağan etmek istiyor. Rabbim tez zamanda kavuştursun ayrı olanları, uzakta olanları.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Yanınızda olduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Murat Çetin'le Kum Saati'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Radyo Edi'de Murat Çetin'le Kum Saati kaldığı yerden devam edecek. Hepinize huzur dolu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Finike ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale neticesinde alevler kontrol altına alındı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dönemin Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli bir sanıktan kritik itiraflar geldi. Sanık, ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini ve arama çalışmalarını aksatmak amacıyla kasıtlı olarak yanlış bilgi notu gönderildiğini iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın münferit bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan Gürlek, vatandaşların iyi niyetini ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesi başarılı organizasyonuyla vatandaşlardan tam not aldı. Çok sayıda vatandaş, CİMER üzerinden gönderdiği mesajlarla ülkenin dünyadaki tanıtımına sağladığı katkılardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD ordusunun İran topraklarına yönelik operasyonları kapsamlı şekilde devam ediyor. ABD'nin son 10 gün içerisinde İran'ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 farklı şehrindeki 95 noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin Haziran sonundan bu yana ülkede yürüttüğü askeri operasyonların insani bilançosunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada 27 Haziran'dan bu yana düzenlenen saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katılımıyla kitlesel bir Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Gösteride başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan İşçi Parti liderine İsrail'e karşı kapsamlı yaptırımları derhal hayata geçirmesi çağrısında bulunuldu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Karadeniz'in doğusunda yağmur bekleniyor. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 36, Burdur 35, Sinop 30, Kayseri 32, Ardahan 23, Şanlıurfa 39 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,19, avro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü Halkalı Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlanacağını belirtti. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyar dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Reklam.

0: uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Reklam.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

Dünyadan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.